0: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.
1: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2 sözü kalan şahsiyetler.

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın səsi. Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fışıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu işitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Nogay Türkleri. Bir milleti yaşadan yalnız onun bugünü değil, onu yaşadan minillerin yaddaşı, ortak dili, ortak ruhu ve geleceğe uzanan birliğidir.

0: Kahraman Haydar!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.

Ağlama ayana, dik tut başını, şehitler ölümler tutmayasın. Ruhum etrafında dolanır durur, halal et vetene benim canım. Geden cismi oldu ruhum seninle, dua et yine de sen öz dilinle. Herkesin bir alan yazısı olur, fehriyle ayana sen şehidinle. Şehit adım mübarek, şehit kardeşim. Vetenin oğlusan sen vetendaşım. Yerde kalmayacağım.

suveren siyaset. Milli irade, güçlü devletçiliğin enesi. Beynəlxalq Radio.

0: چون ویلیت خوزایوان خلقارین رادیو اتقانی ود.
1: Qarabağ və Raqeştay Zengezurda çilərt ürün ancaq çoğunay şəhər və xürər siyiq iləray tükürün aldı, rəqər və kommunikasiyar çoğun aldı kütəhciz aşı. Region dən çilin qanik qoy servet harni Azərbaycan dən siyiq ekonomik vilik finin vacib rəqər qaysadız əlpəzo. Qizil, çur, malibden, polimetal, alunyet və masa fayda qoy çilin yataxar ayam dəyə qaday texnologi iraldı tupalay avun fikirdə qazı. Ama region din Çin'in kani koy servetri kayra hadayla adan kani su disaz mukua ve çok koy devirde haltay ekoloji ve madarat din kaday ray burni fikirde kunu kanzva. Azerbaycan din devlet din korum riha devirde tebi servetar kanun da yargaz kardi kutuniz, damar kuniz, sin ihtiyatar çirkin arunuz, bio cürebaviniz ve tebi ekosistem riz zerer guniz ekoloji terör ve ekosid kiskimet kanva. Tema dehqalqay milletin vekil Azerbadam ovalahanı. Helbetta ihtin şartara cinin kanik kuay servetar ekonomik devriyadiz. Un hamni evelan devirde kanunsuz kardi kutunvay resursin vinel devletin gücü val tükürün lahacalı. Vili kuay devirde kelbecer ahdere ve zengilan da avay qizil, zuhur ve malibden din yatakar ildin dikkatin kanikşidi. Prezident İlham Aliyevan sentyabrdin kanik edaz gayi malumat tizkiligna ahdere de Kırarık il kutunuva. Göğün Allah'ız kelbecer ve zengilanda yatak harpatal kırarık ikeşte. Masa çıxı proyekti kaysad filiz çay polimetal yatak ya. İna çur, zink ve korkuşum din ihtiyatrin ekonomik devriyadir agudin imkan diz kıymet guza. Devlet din program daldı yatak ve hem gücün aldı kardik kutan ve ağzın kansus adlayısan ehir diz planda kunuva. Qarabağdavay demirli yatak tani alava çur din ihtiyatar kardik kutun tupalayıza. Haydaldı Qarabağ va Raqeş Tayfadan Zengezurdin gelecek ancak Çin'in vinden alay şehir va Xürer siyiq ilalay tükürün aldı va Çin'in kanik kuay servetar ekonomik devriyat izhukun aldı senaye va hasilinin zuncurar yaratmışın aldı hakni kanitsu disan ekoloji zerir araday akudun aldı kalıbda hatsa.

güneş üzün gülsün, şefeğinden nur süzülsün, sübaçılsın dan sökülsün.

kafasına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gazilik hem şehidik.

Hamaliyeva Anitsudas Moqoa Qasepatan Presadin Resource Red Interviewgana. Ha e interviewri Azerbaijan din informasiyadan Cengina Nikali Valgilevuna. Ranzın Qadlayısan Noyabrdin Mücudas Devletin Paydaxtin Yukuz Qadim Azerbaijan din şehir. Çimilli medeniyet din milli muzika din Qeptir Şuşa şehir Azakno Qarabağ Dəvədə Üviri Azerbaijan din devletin tarixdiz Qizil din harfaraldi hat Noyvaqiyakına. Üçüncüler pasuk ayıkudun aldı. Azerbaycan'da Ermenistan siften ubatta satkana milletin teşkilatın katname erkeleza kudiz mecburuna. Çi kahraman koşun din patay abur çiçiler lay akudunu çıkurna. Gile avun ay kalib vinin binedal helbette ki çi haltin sanolkun satkun akozno. Çi kadim edebiyattin, dastandin, folklordin kümektaldi. Çi hibu bayri harc avuz çi satkuniz evergen o. Heçi halk için devletin ve adan rehber İlham Aliyevan patav rakun gud kiz galkana maadne çeki girveri xfizva. Çun çalakı ki çun sanal kunaldi çi aslutu şerval midayimci da çi devlet maadne gujlu jida.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok. Mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyacı var. Bazı Azerbaycanlıların yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan mektepleri yoktur. Bu büyük adaletsizliktir. Ve bu adaletsizliğe son koyulmalıdır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileğiyle bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. 44 günlük zafer. Azerbaycan tarihinde yeni aşama başlıklı konuşma. Azerbaycan'da yeni yatırım fırsatları konulu yazı. 30 Eylül 2020. Savaşın 4. günü. Enformasyon savaşında Azerbaycan.

0: 44 günlük zafer Azerbaycan tarihinde yeni aşama. 27 Eylül 2020'de başlayan Vatan Savaşı, Azerbaycan'ın modern tarihindeki en önemli olaylardan biridir. 44 günlük çatışmanın sonucunda uzun yıllardır işgal altında olan topraklarımız özgürlüğüne kavuştu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasında tarihi bir sonuç elde edildi. Milletvekili Ali Hüseyinli Vatan Savaşı'nı şu şekilde yorumladı.
1: Ali Başkomandan tarafından özünü müdafiə məqsədilə Azərbaycan ordusu səfərbər oldu. Azərbaycan xalqı Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşdi və məhz Ali Başkomandanın cənab prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, məhz onun çağırışı nəticəsində müəyyən bir dövrdən sonra artıq Azərbaycan uğurlu hücum əməliyyatına keçdi.
0: Bu savaş Azərbaycan ordusunun askeri gücünü, profesyonelliğini ve savaşa hazır olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Savaş alanında elde edilen başarılar sadece teknik üstünlüklerden değil, personelin yüksek moral ve psikolojik hazırlığından, vatan sevgisinden ve kendilerine belirlenen hedefe olan inançtan da kaynaklanmıştır. Azerbaycan diplomatik arenada da zafer kazandı. Bu konuda milletvekili Azay Guliyev şunları söyledi.
2: Prezidentin təkcə hər meydanında apardığı biz savaşın şahidi olmadığı, eyni zamanda diplomatiya meydanında, informasiya savaşında Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlət başçısı nə qədər böyük rəşadətlə mübarizə apardı və qalib gəldi.
0: Savaş Azərbaycan toplumunda birlik və dayanışma dönəmi olaraq da hatırlanmaqdadır. Askerlər və subaylar cəbhədə savaşırkən milyonlarca insan da arka cəbhədə ordunun yanında yer aldı. Şehit ailələri, qaziler, gönüllülər, doktorlar, gazetecilər və çeşitli məslək sahipleri kendi güçleri dahilinde bu ortak mücadeleye katıldılar. Vatan Savaşı'nın sonuçları, Azerbaycan için yeni fırsatlar ve yeni görevler de

belirledi. İşgalden kurtarılan topraklarda büyük ölçekli yeniden yapılanma ve inşaat çalışmaları başladı. Yollar, enerji ve iletişim hatları, yerleşim yerleri, sosyal tesisler inşa ediliyor ve şehirler ile köyler yeniden kuruluyor. En önemli süreçlerden biri büyük dönüştür. Vatanlarından 10 yıllarca ayrı kalmış insanların ana vatanlarına dönüşü vatan savaşının yarattığı yeni gerçekliğin en önemli sonuçlarından biridir. Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur'da hayatın yeniden canlanması devam ediyor. Bir zamanlar yakıntılarıyla hatırlanan topraklarda yerleşim yerleri, modern yeni altyapı ve ekonomik fırsatlarla yeniden kuruluyor. Azerbaycan halkının hafızasında Vatan Savaşı sadece 44 günlük bir savaş olarak kalmadı. Bu savaş devletin, ordunun ve halkın belirlenen hedef etrafında birleştiği tarihi bir aşama olarak kabul ediliyor. 2020 yılının sonbaharında elde edilen bu zafer Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma yönlerini de etkiledi. Bugün bu zaferin sonuçları hem özgürleştirilen topraklarda yürütülen inşaat çalışmalarında hem de bölgede şekillenen yeni siyasi ve ekonomik gerçekliklerde yansıma bulmaktadır. Vatan Savaşı'nın üzerinden yıllar geçmiş olsa da 44 günün her bir Azerbaycan tarihine kendi izini bırakmıştır. Bu tarih hem şehitlerin hatıralarında, gazilerin fedakarlıklarında, Azerbaycan askerinin kahramanlığında ve özgürleştirilmiş topraklarda kurulan yeni hayatta yaşamaya devam ediyor. Azerbaycan'da yeni yatırım fırsatları.

0: Dünya ekonomisinde yeni bir dönem başlıyor. Tedarik zincirleri değişiyor, enerji piyasaları dönüşüme uğruyor ve dijital teknolojiler ekonominin önde gelen yönlerinden biri haline geliyor. Bu gibi durumlarda yatırımcı için yalnızca sermaye yatırımının adresi değil, aynı zamanda o adresin ne kadar istikrarlı, erişilebilir ve gelecek vaat eden bir yer olduğu da önemlidir. Son yıllarda Azerbaycan bu fırsatların tartışıldığı uluslararası platformlardan biri haline geldi. Bu açıdan bakıldığında Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu sadece bir yatırım fuarı değil, aynı zamanda değişen küresel ekonomik gerçekler karşısında Azerbaycan'ın konumunun sunulduğu bir platformdur. Yenilenebilir enerji, ulaşım ve lojistik dijital teknolojiler, yapay zeka, sanayi, madencilik, tarım, gıda güvenliği ve insan sermayesi, bunlar yatırım gündeminin ana yönleridir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forum çerçevesindeki konuşmasında Azerbaycan'ın gelecek ekonomik geliştirme modelinin ana yönlerinden söz etti. Forumda konuşma yapan devlet başkanı karşıdaki dönemde ekonomik büyümeyi sürdürmek için petrol ve doğalgaz sektörü dışındaki alanların potansiyeli daha geniş kapsamda kullanılmalıdır diye vurgulamıştır. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji, lojistik ve ulaşım, yapay zeka ve veri merkezleri, madencilik, tarım ve gıda güvenliği gibi alanları vaat eden yönler olarak kaydetti. Özellikle enerji sektöründe yeni dönem başlıyor. Azerbaycan'ın hedefi sadece elektrik üretimini artırmak değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarını iletim hatları ve enerji depolama sistemleriyle birleştirerek daha geniş bir bölgesel enerji ağına katılmaktır. Diğer bir yaklaşımı ise Azerbaycan'ın coğrafi konumunu ekonomik bir avantaja dönüştürmektir. Cumhurbaşkanının belirttiklerine göre Azerbaycan topraklarından geçen transit yüklerinin hacminin 2026 yılında 16 milyon tona ulaşması bekleniyor. Karşıya dikilen amaç doğu batı ve kuzey güney yönlerindeki taşımacılık hacmini 2030 yılına kadar 25 milyon tona çıkarmaktır.
1: Today we see a growing demand for transportation through Azerbaijan.
0: Bugün biz ister doğu batı, isterse de kuzey güney yönlerinde Azerbaycan'ın aracılığıyla hayat uygulanan taşımalara talabatın arttığını takip ediyoruz. Biz bu iki önemli kavşak üzerinde yerleşiyoruz. Şunu da belirtelim ki biz her iki ulaşım koridorunun aktif katılımcısı olan az sayıda ülkelerden biriyiz. Azerbaycan bölgelerinden geçen transit yüklerin hacminde hızlı büyüme var. Bu yıl söz konusu gösterge 16 milyon tona çıkacak. Ama hedefimiz 2030 yılına kadar kaydettiğim gibi her iki istikamette hem doğu batı hem de kuzey güney güzergahlarında taşımaların hacmini 25 milyon tona, belki de daha yüksek seviyeye iletmektir. Bu amaçla biz komşularımızla faal işbirliği sürecindeyiz. Siz Orta Asya'yı kaydettiniz. Geçen yılın Kasım'ından itibaren Azerbaycan Orta Asya Devlet Başkanları Danışma Konseyi'nin tam üyesidir. Aslında bu benzeri görülmemiş bir olaydır. Zira coğrafi açıdan Kafkasya'da yerleşmemize rağmen siyasi, ekonomik ve ulaşım bakımından artık Orta Asya bölgesinin bir parçasıyız. Dolayısıyla değişen küresel ekonomik koşullar karşısında Azerbaycan coğrafi konumunu, enerji potansiyelini ve bölgesel bağlarını yeni yatırım fırsatlarına dönüştürmeye çalışıyor. Önümüzdeki aşamada asıl sonuç bu fırsatların ne ölçüde gerçek projelere, yeni üretim ve hizmet sektörlerine ve uzun vadeli ekonomik büyümeye dönüştürülebileceğine bağlı olacaktır.

Burası Bakü, 30 Eylül tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 30 Eylül 2020. Vatan Savaşı'nın 4. günü. Uluslararası alemde ve diplomasi alanında neler yaşanmaktadır? BMT Güvenlik Konseyi tarafları hemen ateşkesi sağlamaya ve barışa sesledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgilerde 3 gün zarfında Ermenistan tarafının 2300 askerinin mahvedildiği geçmektedir. Ukrayna ve Malezya Dışişleri Bakanları Azerbaycan'ın mevkiini desteklediklerini ifade etti. Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin savaş çağrılarını desteklemediklerini bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı parlamento üyeleri Azerbaycan'a destek

serbest ifade etti. Azerbaycan'ın Agitkyan'ında daimi temsilciliği özel toplantıda Azerbaycan'ın topraklarının işgaline son verilmeyeceğine kadar operasyonların süreceğini iletti. 30 Eylül 2020. Artık cephe hattında durumun ağır olduğunu anlayan Ermenistan, dünyaya yalan haber, dezenformasyon yaymaya devam ederek dünya kamuoyunu aldatmaya yelteniyor. Tüm uluslararası kaynaklarından yararlanarak Azerbaycan ve Türkiye aleyhine propaganda aracını işe salıyor. Bu durumun karşısını almak için en etkili araç ise Azerbaycan-Türkiye arasında imzalanan ortak medya platformudur. Azerbaycan Devlet Televizyonu kardeş ülke televizyon kanalları ile ortak yayımlar yapıyor. Hükümet ve devlet yetkilileri askeri, siyasi expert olarak yayımlar aracılığıyla dünyaya gerçekleri iletmeye devam ediyor. Türkiye devleti ve hükümetinin yanı sıra Türk halkı da yanımızda olduğunu duyuruyor. Türk gençliği sosyal medya alanında inanılmaz enformasyon mücadelesi veriyor. Bunun dışında Türkiye Gençlik Birliği Ermenistan'ın saldırılarına karşı vatan savunması veren Azerbaycan'a dayanışma mesajı gönderiyor. Türkiye Gençler Birliği, gençler tüm Türkiye'den ve Avrupa şehirlerinden Azerbaycan için tek ses oluyor. Azerbaycan halkının ve devletinin sonuna kadar yanındayız mesajı veren gençler şehir meydanlarından dayanışma mesajı gönderiyor.

0: Pazar mercanı savunmak, Muğla'yı savunmaktır.
1: Azerbaycan'ı savunmak, Eskişehir'i savunmaktır.
2: Azerbaycan'ı savunmak, Bursa'yı savunmaktır.
3: Azerbaycan'ı savunmak, Adana'yı savunmaktır.
4: Azerbaycan'ı savunmak, Sakarya'yı savunmaktır.
5: Azerbaycan'ı savunmak, Denizli'yi savunmaktır.
6: Azerbaycan'ı savunmak, İzmir'i savunmaktır.
7: Azerbaycan'ı savunmak, Bolivya'yı savunmaktır.
8: Azerbaycan'ı savunmak, Türkiye'yi savunmaktır.
9: Azerbaycan'ı savunmak,
10: Türkiye'yi savunmaktır.
11: Azerbaycan'ı savunmak, Türkiye'yi savunmaktır.
12: Türk gençliği,
13: Azerbaycan'ın yanındadır.
14: Türk gençliği,
15: Azerbaycan'ın yanında.
16: Türk gençliği,
17: Azerbaycan'ın yanında.
18: Türk gençliği,
19: Azerbaycan'ın yanında.
20: Türk gençliği,
21: Azerbaycan'ın yanında.
22: Türk gençliği, Azerbaycan'ın yanında.
23: Türk gençliği, Azerbaycan'ın yanında.
24: Azerbaycan'ı savunmak, Türkiye'yi savunmaktır. Türkiye Gençlik Birliği olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve Azerbaycan Devleti'nin sonuna kadar yanındayız.
25: Savaş döneminde gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse de genellikle Azerbaycan'ın enformasyon savaşını değerlendirmede bulunan siyasi eksper Azer Hasret fikirlerini şöyle ifade etmiştir.
26: Azerbaycan Prezidenti'nin məhz bu müsahibələri, ümumiyyətlə bu informasiya müharibəsinin önündə getməsi terrorçu, işğalçı Ermənistəni dünyaya tam çılpaqlığı ilə tanıtmağa yetərlidir. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycan prezidenti birincisi, beynəlxalq hüquqa əsaslanır, ikincisi, faktlara əsaslanaraq danışır, üçüncü bir tərəfdən, humanitar dəyərlərə üstünlük verdiyini nümayiş etdirir. Biz informasiya müharibəsində ciddi şəkildə öndəyik, qalibik.
25: 30 Eylül 2020 Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Elmettin Abdullayev, Elnur Abdullayev, Elşan Abdullayev, Gündüz Abdullayev, Hasil Abdullayev, Hasan Abdullayev, Hikmet Abdullayev, İntigam Abdullayev, Şöhret Abdurrahmanov, Vasif Abıyev, Galender Aliyev, Vilayet Allahverdiyev, Zöhrab Allahverdiyev, Telman Allahveranov, Hüseyin Abbasov, Kenan Abdullayev, Muhammed Abdullayev, Merahim Abdullayev, Nicat Abdullayev, Nihat Abdullayev, Nurlan Abdullayev, Gazanfer Abdullayev, Rasim Abdullayev, Reşat Abdullayev, Reşit Abdullayev,

hasretle bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşünme.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

İranan kız köçülür. Söz Famil Mehdi, musiki Oktay Recebov, ifa Elmira Rehimova. 1977 yıl.

suveren siyaset. Milli irade, güçlü devletçiliğin enesi. Beynəlxalq Radio.

hiç vakt unutmaz oğul payını. Bu devlet yaşar senin arzularını. Her zaman Azerbaycan'ın yüreğindesin. Ne kadar insan

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları bizi, müstakil Azerbaycan devleti.

Sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

çırağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: vardı. Telazattı.
1: Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar.

Nogay Türkleri. Bir milleti yaşadan yalnız onun bugünü değil, onu yaşadan minillerin yaddaşı, ortak dili, ortak ruhu ve geleceğe uzanan birliğidir.

0: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Esker Abbasov Zülfügar Bayramoğlu, 24 Dekabr 1995. yıl. Esker Abbaskuliyev Nadir Elçinoğlu, 6 Dekabr 1995. yıl. Esker Abdalov Nurlan Faigoğlu, 12 İyun 2000. yıl. Esker Abdulalimov Miqdad Faigoğlu, 23 Mart 2002. yıl. Esker Abdulazimli Emil Rasifoğlu, 6 Dekabr 1994. yıl. Esker Abdullayev Balazade Rüfetoğlu, 22 İyun 1991. yıl. Esker Abdullayev Ekram Azadoğlu, 21 Fevral 1998. yıl. Başgizir Abdullayev Eldar Firudinoğlu, 23 İyul 1981. yıl. Esker Abdullayev Elgün Emirhanoğlu, 1 Aprel 1994. yıl. Esker Abdullayev Elmettin Telmanoğlu, 13 Fevral 2001. yıl. Esker Abdullayev Elnur Tevekküloğlu, 10 İyul 1983. yıl. Baş leytenant Abdullayev Elşen Sabiroğlu, 1 Avgust 1992. yıl. Gizir Abdullayev Hasil Mir Yusifoğlu, 21 May 1985. yıl. Esker Abdullayev Hemdullah Aslanoğlu, 19 Mart 1994. yıl. Çavuş Abdullayev Hasan Aydınoğlu, 15 Oktyabr 1990. yıl.
0: Şehitler Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmüreç vah, ömrü dünya kadardı.

ağlama ayana, dik tut başını, şehitler ölümler tutmayasın. Ruhum etrafında dolanır durur, halal et vetene benim canım. Geden cismim oldu ruhum seninle, dua et yine de sen öz dilinle. Herkesin bir alın yazısı olur, fehriyle ayana sen şehidinle. Şehit adım mübarek, şehit kardeşim.

İgram ya bakalım Zvaybur. İçavan xiyrar. Küne bakuday. Azerbaycan radyoday lezgi çalalgunluk dekhiye bakalım Zvaybur. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbeyi qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zaqatsılar.

güneş üzüntürsün, şefekinden nur süzülsün, süm açılsın dam sökülsün, gelmişiz biz Karabağ'a.

arada helek kayı ve xeyr kayı burkana. Veçin tarih dinveri ile kudretli devri Mirzay Azerbaycan'dı. Qeşehi dardamak daldı ilgelik gizu. İmsa hakikati ki Azerbaycan harç oğuz islahının patakayt ani çapxonç Ermenistan status quo xüm patal cüreba bahana yargana rahun din stoldal asosu çir. İmat emil derdi ki Şumud Nisadraviçi aradalığa yığılğul ayrı neticede hamçı her bir çiyar hamle dinç ahali şehit cizay, zalan xireyir cizay. Ama İbrus Kilik da ona Azerbaycan din prezidenti Luzay ki İslah ülerdi iyi mesele hal takayta, Çin'a müharibə denri qeldi iyi qal həldi. İyi maksad daldini devletin cihidən patay veri iyi sara gücülük uşun din sahib kompataldi kırar ilet huzay. Devletin cihidə alik elin komandandı kiz, çi uşun yelik qoznay veri kırar ilet huzay her din gücün al el kuyruna. Ve anzan surgudla isan aprel diz, leli tepedin. Ve anzan semcula isuz günlük din, ya yağın din vaxtunda. Azerbaycan diviçin kudratlı val biri dünya diz kalırına. Ama Ermenistan de ilk 10 dikayını sana ticek kudnaş. Sentyabr'dan kanlı eridaz Ermenistan din futfa di cevab yaz Ali Qilin komandan İlham Aliyeva har sadar sanal kuniz ev erina. Xalq dila hayta har cavuz kez biri için lider div dalugana ve qalabağ ile ona. Yaxsorun qudikan Qadna Hay Qarabağ müharibədin devirdə Prezident İlham Aliyeva qanisudaz muqoha qəsəbatan presadin resursiz intervyu gana. Ha e intervyuri Azərbaycan din informasiyadın cənginani qalib valgiləvuna. Qanzın qadlayısa noyabrdın müjudaz devlətin paydaqdın yuqus qadim Azərbaycan din şəhər. Çi milli mədəniyyət din milli muzikadın qəbdir Şuşa şəhər azarkın Qarabağ dəvədə üveri Azərbaycan din devlətin tarixsiz qızil din harfar aldıyat noy vaqiyatına. Üçüncüler pasuk ayıkudun aldı. Azerbaycan'da Ermenistan siften ubatta satkana milletin teşkilatın katname yarak eliz akudiz macburna. Çi kahraman kuşun din patay abur çiçiler lay akudunu çıkurna. Gile avunay qali vinin binedal helbette ki çi halk din sanalkun satkun akuzno. Çi kadim edebiyat din, dastan din, folklor din kümek daldı. Çi hibu bayri harç avuz çaz satkuniz evergen var. Heçi halk, viçin devletin ve adan rehber İlham Aliyevan patav, rakun gud kiz galkana maadne çeki girveyeri xfizva. Çun çalak yeki, çun sanal kunaldi, çi asulutu şerval midayimcida, çi devlet maadne gujlujida.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileğiyle bugünkü programımız aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. 44 günlük zafer. Azerbaycan tarihinde yeni aşama başlıklı konuşma. Azerbaycan'da yeni yatırım fırsatları konulu yazı. 30 Eylül 2020. Savaşın 4. günü. Enformasyon savaşında Azerbaycan.

0: 44 günlük zafer Azerbaycan tarihinde yeni aşama. 27 Eylül 2020'de başlayan Vatan Savaşı, Azerbaycan'ın modern tarihindeki en önemli olaylardan biridir. 44 günlük çatışmanın sonucunda uzun yıllardır işgal altında olan topraklarımız özgürlüğüne kavuştu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasında tarihi bir sonuç elde edildi. Milletvekili Ali Hüseyinli, Vatan Savaşı'nı şu şekilde yorumladı.
1: Ali Başkomandan tarafından özü müdafiye məqsədiyle Azərbaycan ordusu səfərbər oldu. Azərbaycan xalqı Ali Başkomandan ətrafında sıx birləşdi və məhz Ali Başkomandanın cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, məhz onun çağırışı nəticəsində müəyyən bir dövrdən sonra artıq Azərbaycan uğurlu hücum əməliyyatına keçdi.
0: Bu savaş Azərbaycan ordusunun askeri gücünü, profesyonelliğini ve savaşa hazır olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Savaş alanında elde edilen başarılar sadece teknik üstünlüklerden değil, personelin yüksek moral ve psikolojik hazırlığından, vatan sevgisinden ve kendilerine belirlenen hedefe olan inançtan da kaynaklanmıştır. Azərbaycan diplomatik arenada da zafer kazandı. Bu konuda milletvekili Azay Guli Yev şunları söyledi.
2: Prezidentin təkcə hərb meydanında apardığı biz savaşın şahidi olmadığı, eyni zamanda diplomatiya meydanında, informasiya savaşında Azərbaycan dövlət başçısı nə qədər böyük rəşadətlə mübarizə apardı və qalib gəldi.
0: Savaş Azərbaycan toplumunda birlik və dayanışma dönəmi olaraq da hatırlanmaqdadır. Askerlər və subaylar cəbhədə savaşırkən, milyonlarca insan da arka cəbhədə ordunun yanında yer aldı. Şehit ailələri, qaziler, gönüllülər, doktorlar, gazeteciler və çeşitli məslək sahib kendi güçleri dahilinde bu ortak mücadeleye katıldılar. Vatan Savaşı'nın sonuçları Azerbaycan için yeni fırsatlar ve yeni görevler de belirledi. İşgalden kurtarılan topraklarda büyük ölçekli yeniden yapılanma ve inşaat çalışmaları başladı. Yollar, enerji ve iletişim hatları, yerleşim yerleri, sosyal tesisler inşa ediliyor ve şehirler ile köyler yeniden kuruluyor. En önemli süreçlerden biri büyük dönüştür. Vatanlarından 10 yıllarca ayrı kalmış insanların ana vatanlar dönüşü Vatan Savaşı'nın yarattığı yeni gerçekliğin en önemli sonuçlarından biridir. Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur'da hayatın yeniden canlanması devam ediyor. Bir zamanlar yakıntılarıyla hatırlanan topraklarda yerleşim yerleri, modern yeni altyapı ve ekonomik fırsatlarla yeniden kuruluyor. Azerbaycan halkının hafızasında Vatan Savaşı sadece 44 günlük bir savaş olarak kalmadı. Bu savaş devletin, ordunun ve halkın belirlenen hedef etrafında birleştiği tarihi bir aşama olarak kabul ediliyor. 2020 yılının sonbaharında elde edilen bu zafer Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma yönlerini de etkiledi. Bugün bu zaferin sonuçları hem özgürleştirilen topraklarda yürütülen inşaat çalışmalarında hem de bölgede şekillenen yeni siyasi ve ekonomik gerçekliklerde yansıma bulmaktadır. Vatan Savaşı'nın üzerinden yıllar geçmiş olsa da 44 günün her bir Azerbaycan tarihine kendi izini bırakmıştır. Bu tarih hem şehitlerin hatıralarında, gazilerin fedakarlıklarında, Azerbaycan askerinin kahramanlığında ve özgürleştirilmiş topraklarda kurulan yeni hayatta yaşamaya devam ediyor. Azerbaycan'da yeni yatırım fırsatları.

Dünya ekonomisinde yeni bir dönem başlıyor. Tedarik zincirleri değişiyor, enerji piyasaları dönüşüme uğruyor ve dijital teknolojiler ekonominin önde gelen yönlerinden biri haline geliyor. Bu gibi durumlarda yatırımcı için yalnızca sermaye yatırımının adresi değil, aynı zamanda o adresin ne kadar istikrarlı, erişilebilir ve gelecek vaat eden bir yer olduğu da önemlidir. Son yıllarda Azerbaycan bu fırsatların tartışıldığı uluslararası platformlardan biri haline geldi. Bu açıdan bakıldığında Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu sadece bir yatırım fuarı değil, aynı zamanda değişen küresel ekonomik gerçekler karşısında Azerbaycan'ın konumunun sunulduğu bir platformdur. Yenilenebilir enerji, ulaşım ve lojistik dijital teknolojiler, yapay zeka, sanayi, madencilik, tarım, gıda güvenliği ve insan sermayesi, bunlar yatırım gündeminin ana yönleridir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forum çerçevesindeki konuşmasında Azerbaycan'ın gelecek ekonomik geliştirme modelinin ana yönlerinden söz etti. Forumda konuşma yapan devlet başkanı karşıdaki dönemde ekonomik büyümeyi sürdürmek için petrol ve doğalgaz sektörü dışındaki alanların potansiyeli daha geniş kapsamda kullanılmalıdır diye vurgulamıştır. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji, lojistik ve ulaşım, yapay zeka ve veri merkezleri, madencilik, tarım ve gıda güvenliği gibi alanları vaat eden yönler olarak kaydetti. Özellikle enerji sektöründe yeni dönem başlıyor. Azerbaycan'ın hedefi sadece elektrik üretimini artırmak değil, aynı

0: zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarını iletim hatları ve enerji depolama sistemleriyle birleştirerek daha geniş bir bölgesel enerji ağına katılmaktır. Diğer bir yaklaşımı ise Azerbaycan'ın coğrafi konumunu ekonomik bir avantaja dönüştürmektir. Cumhurbaşkanının belirttiklerine göre Azerbaycan topraklarından geçen transit yüklerinin hacminin 2026 yılında 16 milyon tona ulaşması bekleniyor. Karşıya dikilen amaç doğu batı ve kuzey güney yönlerindeki taşımacılık hacmini 2030 yılına kadar 25 milyon tona çıkarmaktır.
1: Today we see a growing demand for transportation through Azerbaijan.
0: Bugün biz ister doğu batı, isterse de kuzey güney yönlerinde Azerbaycan'ın aracılığıyla hayata uygulanan taşımalara talabatın arttığını takip ediyoruz. Biz bu iki önemli kavşak üzerinde yerleşiyoruz. Şunu da belirtelim ki biz her iki ulaşım koridorunun aktif katılımcısı olan az sayıda ülkelerden biriyiz. Azerbaycan bölgelerinden geçen transit yüklerin hacminde hızlı büyüme var. Bu yıl söz konusu gösterge 16 milyon tona çıkacak. Ama hedefimiz 2030 yılına kadar kaydettiğim gibi her iki istikamette hem doğu batı hem de kuzey güney güzergahlarında taşımaların hacmini 25 milyon tona, belki de daha yüksek seviyeye iletmektir. Bu amaçla biz komşularımızla faal işbirliği sürecindeyiz. Siz Orta Asya'yı kaydettiniz. Geçen yılın Kasım'ından itibaren Azerbaycan Orta Asya Devlet Başkanları Danışma Konseyi'nin tam üyesidir. Aslında bu benzeri görülmemiş bir olaydır. Zira coğrafi açıdan Kafkasya'da yerleşmemize rağmen siyasi, ekonomik ve ulaşım bakımından artık Orta Asya bölgesinin bir parçasıyız. Dolayısıyla değişen küresel ekonomik koşullar karşısında Azerbaycan, coğrafi konumunu, enerji potansiyelini ve bölgesel bağlarını yeni yatırım fırsatlarına dönüştürmeye çalışıyor. Önümüzdeki aşamada asıl sonuç, bu fırsatların ne ölçüde gerçek projelere, yeni üretim ve hizmet sektörlerine ve uzun vadeli ekonomik büyümeye dönüştürülebileceğine bağlı olacaktır.

0: Burası Bakü, 30 Eylül tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 30 Eylül 2020. Vatan Savaşı'nın 4. günü. Uluslararası alemde ve diplomasi alanında neler yaşanmaktadır? BMT Güvenlik Konseyi tarafları hemen ateşkesi sağlamaya ve barışa sesledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgilerde 3 gün zarfında Ermenistan tarafının 2300 askerinin mahvedildiği geçmektedir. Ukrayna ve Malezya Dışişleri Bakanları Azerbaycan'ın mevkiini desteklediklerini ifade etti. Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin savaş çağrılarını desteklemediklerini bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı parlamento üyeleri Azerbaycan'a destek ifade etti. Azerbaycan'ın Agitkan'ında daimi temsilciliği özel toplantıda Azerbaycan'ın topraklarının işgaline son verilmeyeceğine kadar operasyonların süreceğini iletti. 30 Eylül 2020. Artık cephe hattında durumun ağır olduğunu anlayan Ermenistan, dünyaya yalan haber, dezenformasyon yaymaya devam ederek dünya kamuoyunu aldatmaya yelteniyor. Tüm uluslararası kaynaklarından yararlanarak Azerbaycan ve Türkiye aleyhine propaganda aracını işe salıyor. Bu durumun karşısını almak için en etkili araç ise Azerbaycan-Türkiye arasında imzalanan ortak medya platformudur. Azerbaycan Devlet Televizyonu kardeş ülke televizyon kanalları ile ortak yayınlar yapıyor. Hükümet ve devlet yetkilileri askeri, siyasi, expert olarak yayınlar aracılığıyla dünyaya gerçekleri iletmeye devam ediyor. Türkiye devleti ve hükümetinin yanı sıra Türk halkı da yanımızda olduğunu duyuruyor. Türk gençliği sosyal medya alanında inanılmaz enformasyon mücadelesi veriyor. Bunun dışında Türkiye Gençlik Birliği Ermenistan'ın saldırılarına karşı vatan savunması veren Azerbaycan'a dayanışma mesajı gönderiyor. Türkiye Gençler Birliği, gençler tüm Türkiye'den ve Avrupa şehirlerinden Azerbaycan için tek ses oluyor. Azerbaycan halkının ve devletinin sonuna kadar yanındayız mesajı veren gençler şehir meydanlarından dayanışma mesajı gönderiyor.
1: Azerbaycan'ı savunmak, Ankara'yı savunmaktır.
2: Azerbaycan'ı savunmak, Konya'yı savunmaktır.
3: Azerbaycan'ı savunmak, Muğla'yı savunmaktır.
4: Azerbaycan'ı savunmak, Eskişehir'i savunmaktır.
5: Azerbaycan'ı savunmak, Bursa'yı savunmaktır.
6: Azerbaycan'ı savunmak, Adana'yı savunmaktır.
7: Azerbaycan'ı savunmak, Sakarya'yı savunmaktır.
8: Azerbaycan'ı savunmak, Denizli'yi savunmaktır.
9: Azerbaycan'ı savunmak, İzmir'i savunmaktır.
10: Azerbaycan'ı savunmak.

0: savunmaktır.
1: Azerbaycan'ı savunmak, Türkiye'yi savunmaktır.
2: Azerbaycan'ı savunmak,
1: Türkiye'yi savunmaktır. Azerbaycan'ı savunmak,
3: Türkiye'yi savunmaktır.
4: Türk gençliği,
1: Azerbaycan'ın yanındadır.
5: Türk gençliği, Azerbaycan'ın yanında.
1: Türk gençliği,
6: Azerbaycan'ın yanında.
7: Türk gençliği,
8: Azerbaycan'ın yanında.
1: Türk gençliği,
9: Azerbaycan'ın yanında.
10: Türk gençliği, Azerbaycan'ın yanında.
1: Türk gençliği, Azerbaycan'ın yanında.
11: Azerbaycan'ı savunmak, Türkiye'yi savunmaktır. Türkiye Gençlik Birliği olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve Azerbaycan Devleti'nin sonuna kadar yanındayız.
12: Savaş döneminde gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse de genellikle Azerbaycan'ın enformasyon savaşını değerlendirmede bulunan siyasi eksper Azer Hasret fikirlerini şöyle ifade etmiştir.
13: Azerbaycan Prezidenti'nin məhz bu müsahibələri, ümumiyyətlə bu informasiya müharibəsinin önündə getməsi, terrorçu, işğalçı Ermənistəni dünyaya tam çılpaqlığı ilə tanıtmağa yetərlidir. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycan Prezidenti birincisi, beynəlxalq hüquqa əsaslanır, ikincisi, faktlara əsaslanaraq danışır, üçüncü bir tərəfdən, humanitar dəyərlərə üstünlük verdiyini nümayiş etdirir. Biz informasiya müharibəsində ciddi şəkildə öndəyik, qalibik.
12: 30 Eylül 2020. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Elmettin Abdullayev, Elnur Abdullayev, Elşan Abdullayev, Gündüz Abdullayev, Hasil Abdullayev, Hasan Abdullayev, Hikmet Abdullayev, İntigam Abdullayev, Şöhret Abdurrahmanov, Vasif Abıyev, Galender Aliyev, Velayet Allahverdiyev, Zöhrab Allahverdiyev, Telman Allahveranov, Hüseyin Abbasov, Kenan Abdullayev, Muhammed Abdullayev, Merahim Abdullayev, Nicat Abdullayev, Nihat Abdullayev, Nurlan Abdullayev, Gazenfer Abdullayev, Rasim Abdullayev, Reşat Abdullayev, Reşit Abdullayev, Samir Abdullayev. Vatan size minnettardır.

yaşadım. Hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşünme.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.